da nozdey tirmehe liver ciyek jibu wan amade kerne ku liver şerre be rangan te kerin liver ana ihtimale kuware gulag lima keveji am jibu eşağı dert kevin hene kaide ve hene awana lguri ve ki rang

Kanavadan uçan kanal hacda mühe başvurdu. Gel havadan bu demişim merabah dinam sen uçan desmiz. Lagore insani yariyen kanal hacd proje yasa buca Iraqi bu civata veziran hatiye nartı. Pişkari ma Kurdistan'ı da proje yasa buca da hatiye kim girin. Avro 4 serokatiyen Iraqi kom dibin de kombine da behsa vekeşana hezin Amerika u kom kirna çekan u tımam kirna kabine hükmeti tetekirin. Ezgeye asa işare ma Kurdistan'ı ragan serespedeya Avro bise dronan herişi serken pa azadi ya koe hatı girin u. Gotyeji de herişe da ziyanın giyani nebine. Vata taybet biyasa çarşovey de kombone daye. De divçonu nırhandine bu pevajo etekirin. Cegre ki Erdoğan jit bejit hatta PKK çeke xop tımami ne zanit konağa duam despenakit. Amdeş Rojava Iraqi da spekin ku ekş babetin ger mu girin gen naf Iraqi hatta nabra hari ma Kurdistan u Iraqi jda bujet nukata. Proje buje asala duzar bisu hafte ya Iraqi. Bujvata waziran ya hati hna artnu chandin astangi le ber pishka hari ma Kurdistan et peydabin. Ku yash hemiye jigrin trawa. Bagdad pishka hari ma Kurdistan el ser bengehi anjab el ser jumeriye diyar nekriye. Çin'a sade çarda point çarda peşkahrima Kurdistan'ı giriye ebtine sade doğaza point hefti. Kanal Haji zaniyari jişanda tekniki u, ya darayı bides kove eksine ku peşkahrima Kurdistan'ı ya ku be 29 trilyon dinaran hat bu diyar kirin peşkeka mazın jena atiye kim kirin li kharci rastaqine infaqa fe'li veki tal heke bo kom kirna yani kim kirna pishka harima Kurdistan'ı maya ve insan şanda dara ya harima

Minerin kanal HD'den baş hem bu var ana cümbü peşkeşkirin ah bultene keber freh yan uçan peşici zernüçe mehene. Encüme na şopandın unner xandını ya kod çarpı veya yasa taybet ya pevajüye de hatiye avakırın cümbü cara düyemin cüviye u erku deslatin lijneyin lavaki diyar kır. İro hükümeti Türkiye jibo gotobeşkirna çen mijaran ku dinav da lekolin kirna qeyrana sindukin ve beranine pevajuya aştiye u siyaseta derve vlat hene dicive. Vezire dadı Türkiye Akın Gülek Ragand ev pevajuya devlet u gelle vane diyar kirku Jive eve ko je gavan pajde na avejen u herkesi hevla tekdane bide de rubruyi iradeya devlete bide.

Şeniyen Şingale Heji Libenda Qarabuya Hukmeta Iraqine ku de şerri Daşe de zirar liman ketti bu. Hukmet Heji 5 milyar dinar jibu zirar peket yan vakatan diye u biryara verin Qarabu kirin. Rebere nimisinga Qarabu kirinan Şingale Heji diyar dike hatta naha pere ne geçti yavan ku bidin zirar peket yan.

Denbaş u slavres tamaşvanı hicab rümet, hem bivere necbu peşkeşkirna bültenake berfireh yan uçayan bülten ama ben sarın uçayan girin despedik. Siyamend Afrin Ragahanku, çare cotmehe siyemin karbani koçperan kujipesindu çuarda malbatan pekte devegerin serekaniye. Ef bazda rojen elektrikan nakhoşhaneye gişti ya Kobane hatiye kutkirin. Nakhoşji jinneçariye diçin nakhoşhaneyen taybet. Ef çenmehin karubarin binafkirin u tomarkirina otombilan li parizgaha Heseke u herima Kobane hatiye ravasandın. Kesin otombilan dikirinji nizanın karubari binafkirini kengi dikara pekver. Türkiye dahwazca hükümeta Suriye dike ku zmane Türkî li dibistanên wî welatî bêxwandin. Wekî waneyeke bijarde li seranserê Suriye li bernameyên xwe nêh bêzêde kirin.

0: Encümena Şopand'ın Unnur Han'ın Yakut'u çarçıya kanuna taybet apevajı eyalı Türkiye'de hatiye avakirin jibu cara duyemin civine hopekaniye. Erkal Lijneya lavaki diyar zikir. Ev encümena kuliser asta hükümeti ulligori kanuna çarçıya yajibu pevajı hatiye avakirin Cevdet Yılmaz Alikare Sarok Komare Türkiye Sarukatiye bedke. İru civine hoya duyemin darxistiye. Civina Encümeni Yakul Koşka Sarukumarya Türkiye ve Amadebuna Vezirin Peyvendidar o Saruke Dezga İstihbarati Miti Birreveçu Çar Demjmeran devam kirib. Ve Civine de Erekkirin Biryarlı Ser Erken Jer Lijneyi Jihatındayın. De hemen demedi Hefsengya Navbera Lijneyan u Derbare Pevajo Edeji Hatiyanı Kaşkirin u Yek Alikrina Plana Çar çalakiyen ku de dekunağa bede verin bire ve birinci hatiye gotu beşkirin. Lğazeye tamasmanın hijaj jiber veranbuna praniya nakhoşhaneyen ve navçeye fişarak mezin lisar nakhoşhaneya bina ve rentisi ya navçeye ya ve vi bajari çeye buya. Jiber ku herize de serdana ve nakhoşhaneye tekirin. Le derveyi ve mücare nahajı jiber kutbuna elektrik u kemiya sütemeniye be taybet metrsiya girtna beşa zarukan avi nakhoşhaneji duhul edeye.
1: Jiber berdamiya qeyrana sütemeniye u kutbuna kehrebe metrsiya saxlemiye bu serjiyana xalki le gazze dizidabun edeye. Berpirsin nakhoşxana taybet yarantisi le bajare gazzeye işyari diden jüye ki kubeşe zarukan beref şikar keftina tamam biçit. Evaji jiber kimya sütemeniye u kudbuna kehrebe ku jibu karbekirna molideyan dihetep kar inan.
2: Naha nakhoşxane ama hizmetguzariye nujdari peşkeşi. Betir ji milyona ku 200 hazar walatiyen gazzeye dikat. جبر ویران بونا چندین نخوشخانه این دین به تایبتی این زارو کنجوان جی نخوشخانه کمال عدوان افزغتا زیده لسر نخوشخانه اما چه بویا؟
1: خزمتگزاری این دستپیکی نخوشخانه به تمامی پشتاخو به کهره به گره داینه به تایبت بودا میکرنا اکسجینه که هر قدبونا که جنشکه یا کهره به کارگری راستاخو دم لدست لسر جیانا وان زارو کنه که پیتیوی به آمیرن اکسجینه هنه جبر قدبونا دمدرج یا کهربه و نبونا رجیا پی تی وی سوتمنی و دهنا مالیدیان اداره نخوشخانه ناچار با سیستم کارکرنه به کیمی پیراو بکد. به جوره که کارکرن ده بشه که دهیت راستاندن یان دهیت کم کرن هیا که سوتمنی بو بشه که دن دهیت دابین کرن. کیمی سوتمنی نکبتنه رو برنا خزمتگزاریان آلوست کریه. لی رگریجی کریه جه دوباره وکرنا وان بشان که برهوی بودهات

Cegire fermandariya hezen evlekariya hundurin a parizgaha Heseke, Siyamend, Efrin. Ragahand, çare cotmeye Siyamin karvani koçperan, kuji 514 malbatan pekte devvegerin serekaniye. Siyamend, Efrin dibece, karvan sere sibaha çarde cotmeye berbi serekaniye ve bredkeve. Beryanlaha, du karvanen koçperen serekaniye veger yabun ser cihuvare kwa. Karvani vecareci, ku dibe karvane Siyamin devvegere ser cihuvare kwa. Leherima derdura sere kaniye timen rakirna maynan jibo asayi kirna hatun uçun u tevgera şeniyan u tamam kirna pevajı pakış kirne ji gund u heremen ku şeni lehene xabaten xod dominin. Ligori agahiyen ku navanda peşi legirtna maynan a bajare Heseke belav kirne pevajıya rakirna maynan u bermahiyen şer li gundavaren bajare sere kani tiltemir u zirgani Derbare xonağa xoya düeminde dibece dest pekiriye. Pevajuya rakirna mayinan u bermahiyen şerli herimi u gunden bajare serekani tiltemir u zırgani ya di çarçuya pakışkirna re u gundan u zeviyen çantniye de jibu vegera koçperan berdağım dike. Ligori navanda rakirna mayinan a bajare Heseke te payin ku demeke nezde pevajuya rakirna mayinan li ser reyen derdura gundavaren serekaniye bidayu vere. Va pakışkırna reyancı de konağa düyemin de bedavite. Karvane seyeminci de çare cotmehe de evi vegere.